Havranım ilk Rşi Hesus Tabaruk Esnamet Esnamet Ha Hesus Erwna Kaila Tpam Lolo Tpam Kbekalo Ika Mekra Mike Oka Tpam Num Ich Hukink Hawal Hesus